gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın. O kadar

Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğarım seni.

ve kutularında mutluluğu getireceğim kapına. Önce saçlarından, sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara.

söylediklerimi daha önce uyduğun yalanlardan bir tutma. Belki en güzelleri değildir ama dost doğrudur göz bebeğim, dost doğrudur inan bana. Yaz bir kenara, yaz meleğim.

Şarkının sözü ve müziği bana ait. Eşime doğum günü için yazmış olduğum bir şarkıydı. İsmi de Eda, oradan geliyor. 14 Şubat 2023'te bu şarkıyı yazıp birkaç ay içerisinde de kayıtlarını alıp köşede tutuyordum. Sizlerle buluşması 2 yıl sürdü. Eda şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: Sezen Aksu.
1: Sezen Aksu.
0: İlk albüm 1975. 26 albüm, onlarca single ve düet. Minik Serçe ismiyle Türkiye'de en çok dinlenen isimlerden biri.
1: Alem Efendi.
0: Şimdi.

0: Anneler gününde anneyi bir ararsın, yarım saat telefonda konuşur.
1: Konuşur babalar.
0: Baba babayı canlandırabilir. Alo.
1: Alo.
0: Babacığım.
1: Oo oğlum ne haber?
0: Sağ ol babacığım, çok teşekkür ederim. Babalar gününü kutluyorum babacığım.
1: Eyvallah, sağ ol çocuğum. Var mı bir şey?
0: Ne gibi?
1: Öyle gene.
0: Anneyi canlandıralım.
1: Anneyi yapalım.
0: Alo.
2: Alo.
0: Anneciğim.
2: Efendim oğlum, kurban olurum sana.
0: Anneciğim, anneler günü kutlu olsun.
2: Ay, annesini de ararmış, kaç yaşına gelmiş be. Seni verene kurban olurum.
3: Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah saat.

0: Herkese merhabalar, ben İrem Derecan.
1: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Kim özleyecek? Şimdi Alem Efendi.
2: Alem Efendi.
0: Alem Efendi. Cümle alem burada.

Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma Sigorta. Yeni saatte de tüm zamanların en iyileri. Alem. Alem efendi.

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan. Saat 9. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM. Parafly'in katkılarıyla. Güzellikler dünyası. Parafla Hollanda Rotterdam'dayız. Rotterdam Hollanda'nın en büyük ikinci şehri ve Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Şehir dünyanın en büyük ve en yoğun limanlarından biri olan Port of Rotterdam ile tanınır. Modern mimarisi, yenilikçi şehir planlaması ve etkileyici gökdelenleriyle diğer Hollanda şehirlerinden farklı bir görünüm sunar. Özellikle Cube Houses gibi sıra dışı yapılar ziyaretçilerin ilgisini çeker. Rotterdam, dinamik atmosferi, kültürel etkinlikleri ve çağdaş yaşam tarzıyla Hollanda'nın en dikkat çekici şehirlerinden biridir. Paraflayın.

0: daha.
1: Bu bir reklamdır.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Güneş Deniz Kum, Pide Lahmacun Ayran, Masar Fuat Özkan, Çatal Bıçak Kaşık.
1: Ne bunlar çocuğum?
2: En güzel üçlüler Fatih Bey. Hatta Nuri Bilge Ceylan'ı da sayayım diyorum.
1: Yok onu sayma. Umut Fatih Serdar'ı ekle. Hatta 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'a geliyorlardı.
2: Hatta Kafumdalar diye de ekleyeyim mi?
1: Ekledin zaten yavrum.
2: E tamam, tanıtım bitti o zaman.
1: Yok sen bir son bir toparla onu bir.
3: Fatih Yıldırım, Umut Bezgin ve Serdar Gökalp. 1 Ağustos saat 16'da Kahramanmaraş Kafum Fuar Alanı'nda. Canlı yayını kaçırmayın.

0: Birazdan reklam. Ama dememek için
1: ama sigorta. PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
0: Ama dememek için ama sigorta. Reklam.

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan. Reklam.
1: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
2: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz. Ama dememek için ama sigorta.
3: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Ama dememek için ama sigorta.
4: Reklam.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: 90'lı yılların
1: en iyileri.
0: Alem Efendi.

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Saat 10. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: İnternette yıllarca birlikte eğlendik. Şimdi sıra gerçek hayatta. Halk Ekmek Fest'te bir günlüğüne telefon ekranlarından çıkıyor, aynı alanda buluşuyoruz. Müzikle, oyunlarla, sürprizlerle, iyi yemeklerle, kötü danslarla ve bu anı kaçırmamam lazımdı dedirtecek anlarla. Bu sadece konser izlemeye, bir şeyler yemeye ya da birkaç fotoğraf çekmeye geldiğiniz bir festival değil. Daha fazla iyi ki gelmişim anı. Bir günlüğüne değil, uzun süre konuşulacak bir gün için hazırlan. 25 Temmuz saat 17'de Küçük Çiftlik Park'ta.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Günlünün 24 saati. Günümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
4: Reklam. 90'lı yılların.
5: En iyileri.
4: Alem Efendi.

0: Birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de

0: Bankart lira kazandıran Bankart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankart'ta. Detaylar bankart.com.tr'de.
1: Reklam. Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com.
2: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en

0: saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Yeni saatte de
1: tüm zamanların
0: en iyileri.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
0: Tüm zamanların

0: Alem Efendi birazdan. Arar bulurum izini, bilirsin sır derinden birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona. Tup turuncu Teknosa'da Ryzen 5

0: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi ya, çok
1: iyi ya Avea. Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tahmin de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Bir dönemin en iyisi.
6: Yedi buçuk milyonluk bir takım kalmayacağım. İhtiyaçtan dolayı kalmayacağım. Yedi buçuk milyonluk kardeşim.

0: Kosmos'ta sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Ama dememek için
2: ama sigorta. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Ama dememek için
3: ama sigorta. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
0: Reklam.

0: gelen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Pantolonsuz metro eylemi. Ne oluyor peki bu pantolonsuz metro eylemi? Hocam anlasın. Buyurun hocam.
1: Evet sevgili, bakıyorum fotoğraflarda ne olduğu çok açık bir de net bir şekilde belli. Altlarında pantolon yok.
0: Tamam, hayır amacı.
1: Ama içlerinde çamaşır var.
0: Amacı ne? Amacı ne?
1: Amacı küresel dünya düzenine karşı bir pantolon indiriş. Başkaldırış değil.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Özgür Turhan, kahkaha dolu yeni gösterisiyle sevenleriyle buluşuyor. Gündelik hayatın içinden keskin gözlemlerini, kendine has anlatımı ve güçlü sahne enerjisiyle harmanlayan sanatçı, izleyicilerine eğlence dolu bir akşam vaat ediyor. Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfiteyatro'da 26 Temmuz saat 21'de.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: Parafly'in katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Hollanda The Hague'deyiz. Lahey. Lahey, Hollanda'nın yönetim merkezi olarak bilinen ve ülkenin siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan şehridir. Hükümet binaları, parlamento ve kraliyet ailesinin çalışma merkezleri burada bulunur. Tarihi yapıları, düzenli şehir planı ve Kuzey Denizi kıyısındaki sahil bölgeleriyle dikkat çeker. Kültürel etkinlikleri, müzeleri ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkan Lahey, tarih, yönetim ve modern yaşamın bir arada bulunduğu etkileyici bir destinasyon.
3: Paraflay'ın katkı.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bank kartın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm bank kart liraları tek yerde biriktiren bank kart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği bank kartta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Alem FM hafta sonu özel.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemeleri...

0: Müşterilerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 70

0: tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: Reklam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
0: Her dönemin en iyisi.

0: birazdan. Birazdan. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: 20-27 Temmuz tarihleri arasında JBL Go 4 Bluetooth hoparlör 1899 liraya, Harman Kardon Aura Studio 5

Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.

0: ve %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma. Getir, bir mutluluk getir. Ama dememek
1: için ama sigorta. Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Bizi Instagram'da takip ediyor musun?

0: Instagram'da alemfm.com.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin. Ama dememek için
1: ama sigorta. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arası

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Bir ünlünün 24 saati.
1: Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

Merhaba, ben Derya Ulu. Şımarık şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: birazdan. Ben bu yola yüreğimi koydum. Başkasını düşünemez oldum. Sen de benim gibi yanacaksın. En sonunda bana varacaksın. Birazdan.
1: Reklam.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.

0: anısıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
2: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma.
3: Reklam.
4: Alem Atmosfer sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
5: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
4: Senin imzanla çalalım.
3: Reklam.
6: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
7: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: Temmuz tarihleri arasında Intel Core Ultra 5 işlemcili Expert Zera Gaming masaüstü bilgisayar 59.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tahmide çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı? Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: 90'lı yılların.
7: Alem Efendi.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Pop müziğe yön veren ve şarkılarıyla gönülleri fetheden Hande Yener'in dillere pelesenk olan şarkılarıyla coşmak istiyorsan çok geçmeden sen de bu gecede yerini ayırt. 25 Temmuz saat 21'de Jolly Joker Arena'da.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Belki çok da şey yapmamak lazım. Buranın hayatın gelişine.
0: Birazdan.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi.

0: Kurutma teknolojisi tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: 20-27 Temmuz tarihleri arasında 5.

0: 0 GHz, 8'e 128 GB, 11 inç, 2.5K Android tablet, 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın.
1: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Reklam.
5: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
6: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
5: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
6: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.

0: Merhaba, ben Demet Sarıoğlu.
1: Ben Melis Fis.
2: Ben bir aşk perisi, tutmayın beni yaz gecesi.
0: Aşk perisi şimdi Alem FM'de.
1: Alem FM, cümle alem burada.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
3: 17,

0: Reklam. Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ama dememek için ama sigorta.
5: Tup turuncu Teknosa'da. Vivo

Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi.

0: İstersen o. Tablet deyince vatan.
1: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma. Getir.
2: Reklam.
0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Tarihleri arasında Goventa VU7025 kule tipi ventilatör 5.999 liraya, Philips BHA301 çift sıfır hava üflemeli saç şekillendirici 2.399 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1.999.000 TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de.
3: Chery. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
1: Reklam.
3: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
4: Modunu seç,
3: müziğini dinle. Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan

0: antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu? Ama dememek için ama sigorta.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Ama dememek için ama sigorta.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona.
4: Tup turuncu Teknosa'da. Ryzen 5

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
2: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Merhaba, ben Derya Ulu.
1: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay.
0: Yeni şarkım Hani'nin sözleri bana, müziği Asil Gök'e, düzenlemesi Asil Gök ve Görkem Oker'e ait. Şarkı aslında kendi ismini doğurdu. İçinde o kadar çok Hani'yi barındıran şey vardı ki başka bir isim olması kaçınılmaz oldu. Yeni şarkım Hani şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Alice Harikalar Diyarında çocuk oyunu Şişli Tiyatrosu'nda. Hayal gücü çok kuvvetli olan Alice, bir gün evinin bahçesinde kitap okurken önünden geçen ve konuşan bir tavşanın peşine takılır. Bir ağacın kovuğundan içeri atlayan tavşanın peşinden o da atlar ve kendini Harikalar Diyarında bulur. Bakalım Alice ne gibi maceralar yaşayacaktır? Siz de bu heyecana ortak olmak için 25 Temmuz saat 14, 16 ve 18 için biletlerinizi almayı unutmayın.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: Parafly'in katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'la Hollanda Utrecht'teyiz. Utrecht, Hollanda'nın en eski ve en canlı şehirlerinden biridir. Tarihi şehir merkezi, etkileyici kanalları ve orta çağdan kalma yapılarıyla ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunar. Şehrin simgesi olan Dom Tower, Hollanda'nın en yüksek kilise kulesi olarak dikkat çeker. Canlı öğrenci nüfusu, kültürel etkinlikleri ve hareketli meydanları sayesinde Utrecht, yıl boyunca dinamik bir yaşam sunar. Tarihi dokusu ile modern şehir yaşamını bir araya getiren Utrecht, Hollanda'nın en çekici şehirlerinden biridir.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
6: 90'lı yılların.
1: En iyileri.
0: Alem Efendi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Alem Efendi birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: haber.com'da.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Yangın yeri. Alem Efendi. Birazdan. Uçuyoruz ne güzel kamikaze. Önümüze çıkacaklar. Birazdan.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Kamera, tamam. Kulaklık, pasaport.
1: Dur dur, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
0: Gençlik Kulübü mü?
1: Tabii ya, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta 125 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi.

0: faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Stok stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
2: Ama dememek için ama sigorta.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: haber.com'da.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Saat 17. Bu bir reklamdır.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Güneş Deniz Kum, Pide Lahmacun Ayran, Masar Fuat Özkan, Çatal Bıçak Kaşık.
1: Ne bunlar çocuğum?
2: En güzel üçlüler Fatih Bey. Hatta Nuri Bilge Ceylan'ı da sayayım diyorum.
1: Yok onu sayma. Umut Fatih Serdar'ı ekle. Hatta 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'a geliyorlardı.
2: Hatta Kafumdalar diye de ekleyeyim mi?
1: Ekledin zaten yavrum.
2: E tamam, tanıtım bitti o zaman.
1: Yok sen bir son bir toparla onu bir.
3: Fatih Yıldırım, Umut Bezgin ve Serdar Gökalp. 1 Ağustos saat 16'da Kahramanmaraş Kafum Fuar Alanı'nda. Canlı yayını kaçırmayın.

0: canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: 90'lı yılların en iyileri. Alem Efendi.

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Saat 18. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Hollanda Amsterdam'dayız. Amsterdam Hollanda'nın başkenti ve ülkenin en ünlü şehirlerinden biridir. Tarihi kanalları, etkileyici mimarisi ve canlı kültürel yaşamıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Anne Frank House, tarihi önemiyle her yıl milyonlarca ziyaretçi çeker. Bisiklet dostu sokakları, sanat galerileri ve renkli kanal evleri Amsterdam'a eşsiz bir atmosfer kazandırır. Şehir, tarih, sanat ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu büyülü bir destinasyondur.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
1: Yeni saatte de
5: tüm zamanların
1: en iyileri için.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Alem efendim. Dünya alem burada.

0: Reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tami de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışa söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Saat 19. Bu bir reklamdır.

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan. Reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Reklam.

0: Reklam. Ama dememek için
1: Ema Sigorta. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin. Ama dememek için Ema
0: Sigorta. Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Saat 20. Bu bir reklamdır.

0: Alem Akustar sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim et alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Portal.
1: Cümle alem. Şimdi Alem Portal'da. Alem Portal'da.
2: Modunu seç. Müziğini bir.
1: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
3: Alemin keyfi yerinde. Yine maşallah.

yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi. Bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadınım nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan.